0: Gençler neden çocuk sahibi olmak istemiyor?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da gençlerin gelecek kaygısından vergi reformuna, 4 yaşındaki çocuklar için dil testinden Saksonya-Anhalt seçimlerine uzanan önemli gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz, gençler neden çocuk sahibi olmak istemiyor? Mikrofonda ben Talat Kayan. Almanya'da gençlerin çocuk sahibi olma isteği son yıllarda belirgin biçimde azalıyor. Almanya Nüfus Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre özellikle 18-39 yaş arasındaki genç yetişkinlerde çocuk sahibi olma konusunda ciddi bir tereddüt ortaya çıkmış durumda. Araştırmacılara göre bunun arkasında yalnızca ekonomik nedenler yok. Hayat pahalılığı, yüksek kiralar, iş güvencesizliği, savaşlar, iklim krizi ve geleceğe yönelik kaygılar gençlerin aile kurma kararını etkiliyor. Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından doğum oranlarında yaşanan gerileme de bu kaygıların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Genç çiftlerin günlük yaşamında da benzer bir tablo gözlemleniyor. ZDF'in haberine göre öğretmen Laura ve David iş yükleri ve gelecek endişeleri nedeniyle ikinci çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini söylüyor. Bir çocuğun bile zaman ve duygusal açıdan büyük bir sorumluluk olduğunu belirten çift, iki çocukla bu yükün daha da ağırlaşacağını düşünüyor. Ancak değişen sadece ekonomik koşullar değil, genç kuşakların ebeveynlik anlayışı da farklılaşıyor. Çocuk sahibi olmak artık herkes için hayatın doğal ve vazgeçilmez bir hedefi olarak görülmüyor. Bazı gençler özgürlüklerini, kariyerlerini ve kendi yaşam dengelerini korumayı tercih ediyor. Benzer bir eğilim Fransa'da da görülüyor. Arte'nin Generation adlı belgeseli çocuk sahibi olmak istemeyen gençlerin hikayelerini ele alıyor. Gençler toplumsal baskılara karşı çıkarken iklim krizi ve küresel belirsizlikler nedeniyle çocuklarını nasıl bir dünyaya getirecekleri konusunda endişelerini dile getiriyor. Uzmanlara göre doğum oranlarının düşmesi uzun vadede iş gücü piyasasını, ekonomik büyümeyi ve sosyal güvenlik sistemlerini ciddi biçimde etkileyecek. Yani mesele sadece gençlerin çocuk sahibi olmak istememesi değil, belki de asıl soru şu: gençler neden geleceğe eskisi kadar güvenmiyor? Gençlerin gelecek kaygılarında ekonomi önemli bir yer tutuyor. Vergi politikası da milyonlarca insanın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Peki hükümetin yeni vergi reformu gerçekten çalışanların yükünü hafifletecek mi? Vergi reformu zenginlere dokunmadı, halkı da rahatlatmadı. Bir ekonomist, hükümetin vergi reformunu çalışanlara sağlanan avantajlar çok sınırlı, zenginlere getirilen ek vergiler ise yersiz diyerek özetliyor. Almanya'da hükümetin yeni gelir vergisi reformu tartışma yarattı. Vergi paketini kabul eden hükümet, düzenlemenin özellikle düşük ve orta gelirli çalışanları ve çocuklu aileleri rahatlatacağını savunuyor. Reformun 2028 yılından itibaren yılda yaklaşık 10 milyar euroluk vergi avantajı sağlaması planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre aylık 2800 euro kazanan ve iki çocuğu bulunan bir aile 2028'den itibaren yılda yaklaşık 632 euro daha az vergi ödeyecek. Yani bu ailenin cebine ayda 52 euro daha geçecek. Düzenleme ile gelir vergisinden muaf temel tutar 2028'de 12.348 eurodan 12.900 oraya çıkarılacak. Hükümet ayrıca yüksek gelirlilere yönelik vergi artışları öngörüyor. %45'lik zenginler vergisi daha düşük gelir seviyesinden başlayacak. 280 bin eurodan itibaren ise %47'lik yeni bir vergi dilimi getirilecek. Çocuk parası ise 2027'de 267, 2028'de ise 272 euroya çıkarılacak. Sendikalardan ve muhalefetten sert eleştiri sesleri geldi. Alman Sendikalar Birliği DGB özellikle çocuk vergi indirimlerinin artırılmasının yüksek gelirli ailelere daha fazla avantaj sağlayacağını savunuyor. DGB düzenlemenin vergi sistemindeki adaletsizlikleri azaltmak yerine bazı alanlarda daha da derinleştirebileceğini belirtti. Yeşiller ise düşük gelir grubundaki insanların yaklaşık %20 ile 30'unun zaten gelir vergisi ödemediği için bu reformdan hiç yararlanamayacağına dikkat çekti. Ekonomist Rudolf Hickel de çalışanlara sağlanan avantajların çok sınırlı, zenginlere getirilen ek vergilerin ise yetersiz olduğunu söyledi. Reform hükümet tarafından bir rahatlama paketi olarak sunulurken muhalifleri tarafından vergi adaleti sağlamayan büyük ölçüde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Vergi tartışmalarının ardından şimdi çocuklara ve eğitim politikalarına bakalım. Almanya'da 4 yaşındaki tüm çocuklar için yeni bir değerlendirme sistemi geliyor. Amaç erken fark etmek ve daha erken destek vermek. Almanya'da tüm 4 yaşındaki çocukların kreşlerde dil, hareket ve gelişim alanlarında ulusal standartlara göre değerlendirilmesini öngören yeni yasa dün Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. KITA Kalite Geliştirme Yasası olarak duyurulan düzenleme gelecek yıldan itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek. Kreşlerde yapılan dil testlerinin bazı eyaletlerde farklı yöntemlerle uygulanması uzun süredir eleştirilen bir konuydu. Yeni yasayla ülke genelinde ortak bir değerlendirme sistemi oluşturulması hedefleniyor. Özellikle dil gelişiminde sorun yaşayan çocukların ilkokulda da benzer güçlükler yaşadığını vurgulayan bakanlık, bu nedenle daha fazla desteğe ihtiyaç duyulan bölgelere ek finansman aktarılacağını açıkladı. Ancak ebeveynler ve uzmanlar kreşlerdeki personel yetersizliğinin bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Bazı veliler mevcut personel eksikliği nedeniyle kreşlerin erken kapandığını ve çocuk başına düşen çalışan sayısının yetersiz olduğunu dile getiriyor. Uzmanlar ise yeni düzenlemenin önemli bir adım olduğunu ancak personel standartlarının da ulusal düzeyde belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Almanya'da okul öncesi eğitimin kalitesini artırmayı hedefleyen yasa 2029 yılına kadar aşamalı olarak uygulanacak. Çocukların geleceği kadar Almanya'nın siyasi geleceği de tartışılıyor. Pazar günü Saksonya-Anhalt'ta yapılacak seçim yalnızca bir eyalet seçimi olmayabilir. Anketlerde %40'ın üzerine çıkan yabancı düşmanı ırkçı parti AfD iktidara ilk kez bu kadar yaklaşmış durumda. Şimdi seçim öncesi son tabloya bakalım. Saksonya-Anhalt eyaleti 6 Eylül'de yapılacak seçimlerle Almanya'nın siyasi gündeminin merkezine yerleşecek. Yapısal sorunların yaşandığı eyalette aşırı sağcı ırkçı parti AfD'nin Almanya'da savaş sonrası dönemde ilk kez bir eyalet hükümetinin başına geçebileceği endişesi yaşanıyor. Dikkatler AfD'nin anketlerde %40'ın üzerindeki seçmen desteğine çevrilmiş durumda. Buna karşılık eyaleti uzun yıllar yöneten CDU %23 ile 26 bandında seyrediyor. Sol Parti %13, SPD ise yalnızca %6 seviyesinde. Yeşiller ve FDP'nin parlamentoya girip giremeyeceği ise belirsiz. Saksonya-Anhalt geçmişte de siyasi tartışmaların odağındaydı. 1990'lar ve 2000'lerin başında PDS'in dışarıdan desteklediği azınlık hükümetleri ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Ayrıca faşist DFU'nun 1998'de eyalet parlamentosuna girmesi, radikal sağın bölgede uzun süredir bir seçmen tabanına sahip olduğunu göstermişti. Bugün uzmanlar AfD'nin yükselişini bölgedeki ekonomik kayıplara, genç nüfusun göçüne ve yerleşik siyasete yönelik memnuniyetsizliğe bağlıyor. Yabancı nüfus oranı Almanya ortalamasının altında olmasına rağmen göç karşıtlığı seçim kampanyasının en önemli başlıklarından biri. Siyaset bilimciler AfD'nin iktidara gelmesi halinde anayasal düzeni zorlayabilecek adımlar atabileceği uyarısında bulunuyor. 6 Eylül akşamı gözler Almanya'nın ortasındaki bu küçük eyalete çevrilecek. Seçim yalnızca Saksonya-Anhalt'in geleceğini değil, yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin Almanya'da iktidara ne kadar yaklaştığını da gösterecek. Son haberlerimiz Kassel'den. Kassel'de bu Eylül ayında hem kültürel hem de toplumsal açıdan önemli iki etkinlik dikkat çekiyor. İlki 1970 ve 80'lerde Unterneuchte'de, Şule'de okuyan Türkiye'li işçi çocuklarının yıllar sonra ilk kez bir araya geleceği büyük piknik buluşması. Füsun Güdek'in çağrısıyla düzenlenen etkinlik 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Grillplatz Niederschwerin Wartekupe 27 adresinde yapılacak. Organizasyon ekibi kendisini o döneme ait hisseden tüm eski öğrencileri davet ediyor. Kassel'in kültür gündeminde ise Kunst Tempel'in yeni sergisi var. Müze 4 Eylül'de Die Sehnsucht stirbt zuletzt başlıklı Lüthi sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Açılış töreni Friedrich Eberstrasse 177 adresindeki Kunst Tempel'de yapılacak. Değerli dinleyiciler, bugün Almanya'dan gençlerin gelecek kaygısından vergi adaletine, çocukların eğitiminden Saksonya-Anhalt seçimlerine uzanan gelişmeleri aktardık. Ekonomik ve sosyal sorunlara büyürken Almanya'da insanların geleceğe ilişkin kaygıları da siyasetin yönünü belirliyor. 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta sandıktan çıkacak sonuç bu kaygıların siyasi tercihlere nasıl yansıdığını da gösterecek. Radyo Kassel'den bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Değerli dinleyiciler, Almanya'da yaz tatili sona erdi. Siyaset yeniden hızlandı. Ancak bu kez gündemde yalnızca yeni yasalar değil, milyonlarca insanın günlük yaşamını doğrudan etkileyecek değişiklikler var. Emeklilikten sağlığa, konut yardımından aile desteklerine, çalışma hayatından temel sosyal yardımlara kadar birçok alanda yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Hükümet bunları reform olarak tanımlıyor. Ancak vatandaş açısından asıl soru şu: bu reformlar kimin yükünü hafifletecek, kimin yükünü ağırlaştıracak? Bu bir reform mu yoksa kesinti mi? Çünkü gündemde yalnızca sistemin yeniden düzenlenmesi değil, sosyal yardımların azaltılması, bazı hakların sınırlandırılması ve sosyal devletin daha da küçültülmesi tartışılıyor. Peki Almanya'da sonbaharla birlikte vatandaşları neler bekliyor? Şimdi emeklilikten çalışma hayatına kadar gündemdeki değişikliklere yakından bir bakalım. Almanya'da vatandaşları neler bekliyor? Almanya'da parlamentonun yaz tatili sona erdi. Hükümet şimdi emeklilikten sağlığa, konut yardımından aile desteklerine kadar birçok alanda yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ancak planların önemli bir bölümü tartışmalı. Emeklilikte hükümetin en önemli hedeflerinden biri 45 yıl prim ödeyenlerin 63 yaşında kesintisiz emeklilik hakkını kaldırmak. Başbakan Friedrich Merz parti içinden ve bazı eyalet başbakanlarından gelen itirazlara rağmen 63 yaşında kesintisiz emeklilik uygulamasından vazgeçmek istemiyor. Ancak düzenlemenin Eylül ayındaki 3 eyalet seçiminden önce federal meclise sunulması beklenmiyor. Sağlık ve bakım alanında da kapsamlı değişiklikler hazırlanıyor. Bakım reformunun yılbaşında yürürlüğe girmesi planlanırken sağlık sigortalarının mali durumunu düzeltmeye yönelik yeni düzenlemeler de gündemde. Konut yardımında ise ciddi kesintiler planlanıyor. Hükümetin tasarısına göre bugün bon geld alan hanelerin yaklaşık 1/3 2027'den itibaren bu yardımlardan tamamen yararlanamayacak. Diğer hanelerin alacağı yardımın da azaltılması öngörülüyor. Aile yardımlarında da kesinti gündemde. Eltern geld adı verilen ebeveyn parasında tam ödeme süresinin 14 aydan 12 aya indirilmesi planlanıyor. Ayrıca tek ebeveynlere ödenen nafaka desteğinin de çocuk 16 yaşına geldiğinde sona erdirilmesi öngörülüyor. Çalışma hayatında ise 8 saatlik günlük çalışma sınırının kaldırılması ve bunun yerine haftalık azami çalışma süresinin getirilmesi planlanıyor. Telefonla hastalık raporu alma uygulamasının da kaldırılması ve hastalığın ilk gününden itibaren doktor raporu zorunluluğu getirilmesi gündemde. Son olarak Grundsicherung, yani iş arayanlara yönelik temel sosyal yardım sisteminde de yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Gelecek yıl ödenecek miktarların nasıl hesaplanacağı henüz kesinleşmedi. Özellikle birlik partileri içinden yardımların daha da düşürülmesi yönünde baskı geliyor. Yani CDU ve CSU partileri içinden. Kısacası Almanya'da reform sonbaharı başlıyor. Hükümetin gündemindeki değişikliklerin ortak noktası ise sosyal harcamaların azaltılması ve sosyal yardım sisteminin daha fazla kesinti yapması ve sosyal devletin zayıflatılması, küçültülmesi. Görünen o ki Almanya'da sonbahar yalnızca siyasi tartışmaların değil, sosyal haklar açısından da kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Hükümet bütçeyi rahatlatmak ve sosyal sistemleri yeniden düzenlemek istiyor. Ancak bunun faturasını kimin ödeyeceği tartışılsa da her zaman olduğu gibi emekçilerin ödeyeceği kesin gibi görünüyor. Çünkü emekçiler doğrudan ışık görmüş yarasalar gibi kaçıyor. Emeklilik hakkından konut yardımına, aile desteğinden temel sosyal yardımlara kadar yapılması planlanan değişiklikler özellikle dar ve orta gelirli milyonlarca insanın yaşamını etkileyecek. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sadece ne kadar tasarruf edilecek sorusunu değil, çok daha önemli bir soruyu sormak gerekiyor. Sosyal devlet küçülürken vatandaşın güvencesi ne olacak? Almanya'da reform sonbaharı başlıyor. Şimdi gözler hükümetin atacağı adımlarda ve toplumun bu değişikliklere vereceği tepkide.
1: Radyo Kassel 0561
2: 57 80 65
1: Posta @radyokassel.de

0: Gençler neden çocuk sahibi olmak istemiyor?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da gençlerin gelecek kaygısından vergi reformuna, 4 yaşındaki çocuklar için dil testinden Saksonya-Anhalt seçimlerine uzanan önemli gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz, gençler neden çocuk sahibi olmak istemiyor? Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da gençlerin çocuk sahibi olma isteği son yıllarda belirgin biçimde azalıyor. Almanya Nüfus Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre özellikle 18-39 yaş arasındaki genç yetişkinlerde çocuk sahibi olma konusunda ciddi bir tereddüt ortaya çıkmış durumda. Araştırmacılara göre bunun arkasında yalnızca ekonomik nedenler yok. Hayat pahalılığı, yüksek kiralar, iş güvencesizliği, savaşlar, iklim krizi ve geleceğe yönelik kaygılar gençlerin aile kurma kararını etkiliyor. Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından doğum oranlarında yaşanan gerileme de bu kaygıların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Genç çiftlerin günlük yaşamında da benzer bir tablo gözlemleniyor. ZDF'in haberine göre öğretmen Laura ve David iş yükleri ve gelecek endişeleri nedeniyle ikinci çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini söylüyor. Bir çocuğun bile zaman ve duygusal açıdan büyük bir sorumluluk olduğunu belirten çift, iki çocukla bu yükün daha da ağırlaşacağını düşünüyor. Ancak değişen sadece ekonomik koşullar değil, genç kuşakların ebeveynlik anlayışı da farklılaşıyor. Çocuk sahibi olmak artık herkes için hayatın doğal ve vazgeçilmez bir hedefi olarak görülmüyor. Bazı gençler özgürlüklerini, kariyerlerini ve kendi yaşam dengelerini korumayı tercih ediyor. Benzer bir eğilim Fransa'da da görülüyor. Arte'nin Generation adlı belgeseli çocuk sahibi olmak istemeyen gençlerin hikayelerini ele alıyor. Gençler toplumsal baskılara karşı çıkarken iklim krizi ve küresel belirsizlikler nedeniyle çocuklarını nasıl bir dünyaya getirecekleri konusunda endişelerini dile getiriyor. Uzmanlara göre doğum oranlarının düşmesi uzun vadede

0: iş gücü piyasasını, ekonomik büyümeyi ve sosyal güvenlik sistemlerini ciddi biçimde etkileyecek. Yani mesele sadece gençlerin çocuk sahibi olmak istememesi değil. Belki de asıl soru şu: gençler neden geleceğe eskisi kadar güvenmiyor? Gençlerin gelecek kaygılarında ekonomi önemli bir yer tutuyor. Vergi politikası da milyonlarca insanın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Peki hükümetin yeni vergi reformu gerçekten çalışanların yükünü hafifletecek mi? Vergi reformu zenginlere dokunmadı, halkı da rahatlatmadı. Bir ekonomist, hükümetin vergi reformunu çalışanlara sağlanan avantajlar çok sınırlı, zenginlere getirilen ek vergiler ise yersiz diyerek özetliyor. Almanya'da hükümetin yeni gelir vergisi reformu tartışma yarattı. Vergi paketini kabul eden hükümet, düzenlemenin özellikle düşük ve orta gelirli çalışanları ve çocuklu aileleri rahatlatacağını savunuyor. Reformun 2028 yılından itibaren yılda yaklaşık 10 milyar euroluk vergi avantajı sağlaması planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre aylık 2800 euro kazanan ve iki çocuğu bulunan bir aile 2028'den itibaren yılda yaklaşık 632 euro daha az vergi ödeyecek. Yani bu ailenin cebine ayda 52 euro daha geçecek. Düzenleme ile gelir vergisinden muaf temel tutar 2028'de 12.348 eurodan 12.900 euroya çıkarılacak. Hükümet ayrıca yüksek gelirlilere yönelik vergi artışları öngörüyor. %45'lik zenginler vergisi daha düşük gelir seviyesinden başlayacak. 280 bin eurodan itibaren ise %47'lik yeni bir vergi dilimi getirilecek. Çocuk parası ise 2027'de 267, 2028'de ise 272 euroya çıkarılacak. Sendikalardan ve muhalefetten sert eleştiri sesleri geldi. Alman Sendikalar Birliği DGB özellikle çocuk vergi indirimlerinin artırılmasının yüksek gelirli ailelere daha fazla avantaj sağlayacağını savunuyor. DGB düzenlemenin vergi sistemindeki adaletsizlikleri azaltmak yerine bazı alanlarda daha da derinleştirebileceğini belirtti. Yeşiller ise düşük gelir grubundaki insanların yaklaşık %20 ile 30'unun zaten gelir vergisi ödemediği için bu reformdan hiç yararlanamayacağına dikkat çekti. Ekonomist Rudolf Hickel de çalışanlara sağlanan avantajların çok sınırlı, zenginlere getirilen ek vergilerin ise yetersiz olduğunu söyledi. Reform hükümet tarafından bir rahatlama paketi olarak sunulurken muhalifleri tarafından vergi adaleti sağlamayan büyük ölçüde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Vergi tartışmalarının ardından şimdi çocuklara ve eğitim politikalarına bakalım. Almanya'da 4 yaşındaki tüm çocuklar için yeni bir değerlendirme sistemi geliyor. Amaç erken fark etmek ve daha erken destek vermek. Almanya'da tüm 4 yaşındaki çocukların kreşlerde dil, hareket ve gelişim alanlarında ulusal standartlara göre değerlendirilmesini öngören yeni yasa dün Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. KiTA Kalite Geliştirme Yasası olarak duyurulan düzenleme gelecek yıldan itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek. Kreşlerde yapılan dil testlerinin bazı eyaletlerde farklı yöntemlerle uygulanması uzun süredir eleştirilen bir konuydu. Yeni yasayla ülke genelinde ortak bir değerlendirme sistemi oluşturulması hedefleniyor. Özellikle dil gelişiminde sorun yaşayan çocukların ilkokulda da benzer güçlükler yaşadığını vurgulayan bakanlık, bu nedenle daha fazla desteğe ihtiyaç duyulan bölgelere ek finansman aktarılacağını açıkladı. Ancak ebeveynler ve uzmanlar kreşlerdeki personel yetersizliğinin bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Bazı veliler mevcut personel eksikliği nedeniyle kreşlerin erken kapandığını ve çocuk başına düşen çalışan sayısının yetersiz olduğunu dile getiriyor. Uzmanlar ise yeni düzenlemenin önemli bir adım olduğunu ancak personel standartlarının da ulusal düzeyde belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Almanya'da okul öncesi eğitimin kalitesini artırmayı hedefleyen yasa 2029 yılına kadar aşamalı olarak uygulanacak. Çocukların geleceği kadar Almanya'nın siyasi geleceği de tartışılıyor. Pazar günü Saksonya-Anhalt'te yapılacak seçim yalnızca bir eyalet seçimi olmayabilir. Anketlerde %40'ın üzerine çıkan yabancı düşmanı ırkçı parti AfD iktidara ilk kez bu kadar yaklaşmış durumda. Şimdi seçim öncesi son tabloya bakalım. Saksonya-Anhalt eyaleti 6 Eylül'de yapılacak seçimlerle Almanya'nın siyasi gündeminin merkezine yerleşecek. Yapısal sorunların yaşandığı eyalette aşırı sağcı ırkçı parti AfD'nin Almanya'da savaş sonrası dönemde ilk kez bir eyalet hükümetinin başına geçebileceği endişesi yaşanıyor. Dikkatler, AfD'nin anketlerde %40'ın üzerindeki seçmen desteğine çevrilmiş durumda. Buna karşılık eyaleti uzun yıllar yöneten CDU %23 ile 26 bandında seyrediyor. Sol parti %13, SPD ise yalnızca %6 seviyesinde. Yeşiller ve FDP'nin parlamentoya girip giremeyeceği ise belirsiz. Saksonya-Anhalt geçmişte de siyasi tartışmaların odağındaydı. 1990'lar ve 2000'lerin başında PDS'in dışarıdan desteklediği azınlık hükümetleri ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Ayrıca faşist DFU'nun 1998'de eyalet parlamentosuna girmesi radikal sağın bölgede uzun süredir bir seçmen tabanına sahip olduğunu göstermişti. Bugün uzmanlar AfD'nin yükselişini bölgedeki ekonomik kayıplara, genç nüfusun göçüne ve yerleşik siyasete yönelik memnuniyetsizliğe bağlıyor. Yabancı nüfus oranı Almanya ortalamasının altında olmasına rağmen göç karşıtlığı seçim kampanyasının en önemli başlıklarından biri. Siyaset bilimciler AfD'nin iktidara gelmesi halinde anayasal düzeni zorlayabilecek adımlar atabileceği uyarısında bulunuyor. 6 Eylül akşamı gözler Almanya'nın ortasındaki bu küçük eyalete çevrilecek. Seçim yalnızca Saksonya-Anhalt'in geleceğini değil, yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin Almanya'da iktidara ne kadar yaklaştığını da gösterecek. Son haberlerimiz Kassel'den. Kassel'de bu Eylül ayında hem kültürel hem de toplumsal açıdan önemli iki etkinlik dikkat çekiyor. İlki 1970 ve 80'lerde Unterneuchte'de Şule'de okuyan Türkiye'li işçi çocuklarının yıllar sonra ilk kez bir araya geleceği büyük piknik buluşması. Füsun Güdek'in çağrısıyla düzenlenen etkinlik 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Grillplatz Niederzweren Wartekupe 27 adresinde yapılacak. Organizasyon ekibi kendisini o döneme ait hisseden tüm eski öğrencileri davet ediyor. Kassel'in kültür gündeminde ise Kunst Tempel'in yeni sergisi var. Müze 4 Eylül'de Die Sehnsucht stirbt zuletzt başlıklı Lüthi sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Açılış töreni Friedrich Eberstrasse 177 adresindeki Kunst Tempel'de yapılacak. Değerli dinleyiciler, bugün Almanya'dan gençlerin gelecek kaygısından, vergi adaletine, çocukların eğitiminden, Saksonya-Anhalt seçimlerine uzanan gelişmeleri aktardık. Ekonomik ve sosyal sorunlara büyürken, Almanya'da insanların geleceğe ilişkin kaygıları da siyasetin yönünü belirliyor. 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta sandıktan çıkacak sonuç, bu kaygıların siyasi tercihlere nasıl yansıdığını da gösterecek. Radyo Kassel'den bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: adalet tartışılacak. Ayrıca Kassel'de yıllar sonra eski öğrencileri buluşturacak özel bir piknik düzenleniyor. Şimdi ayrıntılara bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya Friedrich Merz Başbakanlığındaki hükümete duyulan büyük öfke ve AfD'nin durdurulamaz yükselişiyle pazar günü yapılacak kritik eyalet seçimlerinin ardından tarihi bir dönüm noktasına uyanmaya hazırlanıyor. Şubat 2025'teki genel seçimlerden bu yana geçen 1,5 yılda Almanya'nın siyasi haritası radikal bir şekilde değişti. Siyah kırmızı yani CDU-CSU ve Sosyal Demokrat SPD koalisyon hükümetinin ekonomi, emeklilik ve göç politikalarındaki başarısızlıkları halkı ana akım siyasetinden tamamen uzaklaştırdı. Otomotiv sektöründeki durgunluk, artan enerji fiyatları ve hayati önemdeki sosyal reformların halkın %80'i tarafından adaletsiz bulunması büyük bir toplumsal kırılma yarattı. Bu çoklu kriz ortamında Anayasa'yı Koruma Teşkilatı'nın tüm aşırı sağcı uyarılarına rağmen AfD anketlerde %27, %28 bantına ulaşarak ülke genelinde birinci parti konumuna yükseldi. Seçmenler devlet kurumlarının aşırı sağ etiketlemelerini sistemin AfD'yi engelleme çabası olarak görüyor ve krizlerin çözümünde yalnızca bu partiye güveniyor. Özellikle Doğu Almanya'da gücünü pekiştiren parti pazar günü sandığa gidecek olan Saksonya-Anhalt gibi eyaletlerde %40'ın üzerinde oy oranlarıyla ezici bir zaferin eşiğinde bulunuyor. Bu pazarın bir diğer belirleyicisi ise Başbakan Friedrich Merz'in kişisel popülaritesindeki tarihi çöküş olacak. ARD Deutschland Trend verilerine göre Alman seçmenlerin %83'ü Merz'in yönetiminden memnun değil. Bu oran anket tarihinin en kötü başbakanlık performansı olarak kayıtlara geçti. İşçi sınıfına yönelik sert söylemleri ve kemer sıkma politikaları nedeniyle halk nezdinde sosyal açıdan soğuk ve elitist bir lider imajı çizen Merz, Merkel ve Scholz dönemlerinin dahi gerisinde kaldı. Almanya pazar günü yalnızca yeni yerel yönetimleri seçmeyecek. Aynı zamanda geleneksel siyasetin meşruiyetini oylayacak. Eğer tahminler doğru çıkar ve AfD Doğu eyaletlerinde rekor oylarla birinci parti olursa Berlin'deki federal hükümet üzerinde sarsıcı bir baskı oluşacak. Geleneksel partilerin AfD ile koalisyon kurmamak için inşa ettiği güvenlik duvarı ülke genelinde halen korunsa da yerel ve bölgesel düzeyde bu direncin kırılması kaçınılmaz görünüyor. Almanya pazar gününün ardından yabancı düşmanı, ırkçı, aşırı sağın normalleştiği, Başbakan Merz'in liderliğinin tamamen sorgulandığı ve yönetim krizlerinin derinleştiği çok daha kutuplaşmış ve öngörülemez bir geleceğe gözlerini açacak. AfD'nin yükselişi Almanya siyasetinde dengeleri sarsarken ekonomideki kriz de özellikle sanayi çalışanlarını vuruyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Volkswagen. Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'da 50 bin çalışanın daha işten çıkarma planına onay verildi. FAWE Denetim Kurulu şirketin 2030'a kadar uygulanması planlanan yeniden yapılanma programını oy birliğiyle kabul etti. Bu kapsamda daha önce kararlaştırılan 50 bin kişilik istihdam azaltımına ek olarak yaklaşık 50 bin emekçinin daha işten çıkarılması öngörülüyor. Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm fabrikaları için ise 2031-2034 yılları arasında üretimin devamını sağlayacak rekabetçi bir modelin henüz garanti edilmediği bildirildi. Bu fabrikalar için alternatif kullanım seçenekleri araştırılacak. Planın geleceğe yönelik güçlü bir mesaj olduğunu savunan Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Blume, önümüzdeki yıllarda şirkete 100 milyarlarca euroluk yatırım yapılacağını açıkladı. IG Metall Başkanı Bena ile Volkswagen İş Yeri Temsilciliği Başkanı Cavallo henüz hiçbir fabrikanın kapatılmasının kesinleşmediğini vurguladı. Otomotiv uzmanı Ferdinand Dudenhofer ise açıklanan planın medyada daha önce gündeme gelen kapsamlı planın hafifletilmiş versiyonu olduğunu söyledi. Dudenhofer'e göre fabrika kapatma kararı alınmış değil. Ancak bu ihtimal de tamamen ortadan kaldırılmış değil. Volkswagen'ın yanı sıra diğer Alman otomobil üreticileri de ciddi baskı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergileri ve özellikle Çin pazarındaki satış kayıpları Alman otomotiv sektörünün krizini daha da derinleştiriyor. Volkswagen'daki gelişmeler Almanya genelindeki ekonomik sorunların boyutunu gösteriyor. Şimdi ise Kassel'e dönelim. Königsplatz'da güvenlik gerekçesiyle yeni bir araç kısıtlaması başladı. Yeraltı suyunun zemini zayıflattığı meydan 3,5 tonun üzerindeki araçlara yasaklandı. Kassel'de Königsplatz'ın güney kısmı zemindeki boşluklar nedeniyle artık yalnızca 3,5 tondan ağır olmayan araçlar tarafından kullanılabilecek. Kent yönetimi bu kararın yer altına yıllar içinde sızan yeraltı suyunun yapıya zarar vermesi nedeniyle alındığını açıkladı. Hana gazetesinin haberine göre yapılan rutin kontrollerde Entenange yönündeki güney bölümü altında 32 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde boşluklar tespit edildi. Bu alanlarda çeşitli altyapı hatları bulunuyor. Şehrin planına göre önce bu hatlar taşınacak, ardından gelecek yılın başında boşluklar doldurularak zeminin taşıma kapasitesi yeniden güvenli hale getirilecek. Kent yönetimi kısıtlamanın Kassel Noel pazarı için bir sorun oluşturmasını beklemiyor. Ancak ağır araçların genellikle kurulum ve söküm dönemlerinde alana girdiği hatırlatılıyor. Bu nedenle lojistik planlamalar sürüyor. Blaue Lichttag ve Kassel'e Herbst Freiheit etkinlikleri planlandığı gibi yapılacak. Alanda gerekli işaretlemeler kısa süre içinde gerçekleştirilecek. Yaya erişimi ve tramvay seferleri ise kesintisiz devam edecek. Kassel'de gündem yalnızca yollar ve ulaşım değil, kentte iklim değişikliğinin sosyal sonuçlarının ele alınacağı önemli bir tartışma da yapılacak. Kassel'de 23 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte iklim değişikliğinin toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkileri ve sosyal adalet konusu ele alınacak. Aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli yağışlar yaşam koşullarını zorlaştırırken düşük gelirli insanların iklim krizinden daha fazla etkilendiğine dikkat çekilecek. Küresel ölçekte ise iklim değişikliğine daha az sebep olan ülkelerin krizden daha ağır etkilendiği vurgulanacak. Etkinlikte iklim krizinin maliyetlerinin zengin ve yoksul kesimler arasında nasıl daha adil paylaşılabileceği tartışılacak. Ayrıca siyaset, ekonomi, toplum ve Kassel Belediyesi'nin bu süreçte üstlenebileceği roller ele alınacak. Etkinlik 23 Eylül Çarşamba günü saat 19'da Wilhelmstrasse 21 adresindeki Uni Lokal merkezinde yapılacak. İklim ve sosyal adalet tartışmasının ardından Kassel'den daha sıcak ve nostaljik bir haberle bugünkü haberlerimizi noktalıyoruz. Yıllar önce aynı okul sıralarında oturan eski öğrenciler bu kez piknikte buluşacak. 1970 ve 1980'lerde Unterneustädter Schule olarak bilinen okulda okuyan Türkiye'li işçi çocukları yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya gelecek. Füsun Güdek'in çağrısıyla düzenlenen etkinlik 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Grillplatz Niederzwerin Varte Kupe 27 adresinde yapılacak. Organizasyon ekibi kendisini o döneme ait hisseden tüm eski öğrencilerin davetli olduğunu açıkladı. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Almanya'da bugün yaşananlar bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Ekonomik sıkıntılar, sosyal adaletsizlik ve siyasete duyan güvensizlik büyüdükçe AfD gibi ırkçı ve yabancı düşmanı bir partinin yükselişi de devam ediyor. Ancak asıl soru şu, Almanya'nın geleneksel partileri bu öfkeye çözüm üretebilecek mi, yoksa AfD'nin yükselişi daha da mı hızlanacak? Bu sorunun cevabını önümüzdeki dönemde sandıklar ve yaşanacak gelişmeler gösterecek. Radyo Kaser olarak gelişmeleri izlemeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Salı günü aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın. Radyo Kaser artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
1: Radyo Kaser.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kaser'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kaser dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: krizler AfD'yi rekora taşıdı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Eylül Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da siyaset ve ekonomi açısından kritik gelişmeler yaşanıyor. Yabancı düşmanı ırkçı parti AfD yükselişini sürdürürken hükümete yönelik tepki büyüyor. Volkswagen'da ise on binlerce çalışanı ilgilendiren yeni bir işten çıkarma planı gündemde. Kassel'de de önemli gelişmeler var. Königsplatz'ta ağır araçlara kısıtlama getirildi. İklim krizi ve sosyal adalet tartışılacak. Ayrıca Kassel'de yıllar sonra eski öğrencileri buluşturacak özel bir piknik düzenleniyor. Şimdi ayrıntılara bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya Friedrich Merz Başbakanlığındaki hükümete duyulan büyük öfke ve AfD'nin durdurulamaz yükselişiyle pazar günü yapılacak kritik eyalet seçimlerinin ardından tarihi bir dönüm noktasına uyanmaya hazırlanıyor.

ulaşarak ülke genelinde birinci parti konumuna yükseldi. Seçmenler devlet kurumlarının aşırı sağ etiketlemelerini sistemin AfD'yi engelleme çabası olarak görüyor ve krizlerin çözümünde yalnızca bu partiye güveniyor. Özellikle Doğu Almanya'da gücünü pekiştiren parti, pazar günü sandığa gidecek olan Saksonya-Anhalt gibi eyaletlerde %40'ın üzerinde oy oranlarıyla ezici bir zaferin eşiğinde bulunuyor. Bu pazarın bir diğer belirleyicisi ise Başbakan Friedrich Merz'in kişisel popülaritesindeki tarihi çöküş olacak. ARD'ye Deutschland Trend verilerine göre Alman seçmenlerin %83'ü Merz'in yönetiminden memnun değil. Bu oran anket tarihinin en kötü başbakanlık performansı olarak kayıtlara geçti. İşçi sınıfına yönelik sert söylemleri ve kemer sıkma politikaları nedeniyle halk nezdinde sosyal açıdan soğuk ve elitist bir lider imajı çizen Merz, Merkel ve Scholz dönemlerinin dahi gerisinde kaldı. Almanya pazar günü yalnızca yeni yerel yönetimleri seçmeyecek. Aynı zamanda geleneksel siyasetin meşruiyetini oylayacak. Eğer tahminler doğru çıkar ve AfD Doğu eyaletlerinde rekor oylarla birinci parti olursa, Berlin'deki federal hükümet üzerinde sarsıcı bir baskı oluşacak. Geleneksel partilerin AfD ile koalisyon kurmamak için inşa ettiği güvenlik duvarı ülke genelinde halen korunsa da yerel ve bölgesel düzeyde bu direncin kırılması kaçınılmaz görünüyor. Almanya pazar gününün ardından yabancı düşmanı, ırkçı, aşırı sağın normalleştiği, Başbakan Merz'in liderliğinin tamamen sorgulandığı ve yönetim krizlerinin derinleştiği çok daha kutuplaşmış ve öngörülemez bir geleceğe gözlerini açacak. AfD'nin yükselişi Almanya siyasetinde dengeleri sarsarken ekonomideki kriz de özellikle sanayi çalışanlarını vuruyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Volkswagen. Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'da 50 bin çalışanın daha işten çıkarma planına onay verildi. FAVE Denetim Kurulu şirketin 2030'a kadar uygulanması planlanan yeniden yapılanma programını oy birliğiyle kabul etti. Bu kapsamda daha önce kararlaştırılan 50 bin kişilik istihdam azaltımına ek olarak yaklaşık 50 bin emekçinin daha işten çıkarılması öngörülüyor. Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm fabrikaları için ise 2031-2034 yılları arasında üretimin devamını sağlayacak rekabetçi bir modelin henüz garanti edilmediği bildirildi. Bu fabrikalar için alternatif kullanım seçenekleri araştırılacak. Planın geleceğe yönelik güçlü bir mesaj olduğunu savunan Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Blume, önümüzdeki yıllarda şirkete 100 milyarlarca euroluk yatırım yapılacağını açıkladı. IG Metall Başkanı Bena ile Volkswagen İş Yeri Temsilciliği Başkanı Cavallo henüz hiçbir fabrikanın kapatılmasının kesinleşmediğini vurguladı. Otomotiv uzmanı Ferdinand Dudenhofer ise açıklanan planın medyada daha önce gündeme gelen kapsamlı planın hafifletilmiş versiyonu olduğunu söyledi. Dudenhofer'a göre fabrika kapatma kararı alınmış değil. Ancak bu ihtimal de tamamen ortadan kaldırılmış değil. Volkswagen'ın yanı sıra diğer Alman otomobil üreticileri de ciddi baskı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergileri ve özellikle Çin pazarındaki satış kayıpları Alman otomotiv sektörünün krizini daha da derinleştiriyor. Volkswagen'daki gelişmeler Almanya genelindeki ekonomik sorunların boyutunu gösteriyor. Şimdi ise Kassel'e dönelim. Königsplatz'ta güvenlik gerekçesiyle yeni bir araç kısıtlaması başladı. Yeraltı suyunun zemini zayıflattığı meydan 3,5 tonun üzerindeki araçlara yasaklandı. Kassel'de Königsplatz'ın güney kısmı zemindeki boşluklar nedeniyle artık yalnızca 3,5 tondan ağır olmayan araçlar tarafından kullanılabilecek. Kent yönetimi bu kararın yer altına yıllar içinde sızan

0: yeraltı suyunun yapıya zarar vermesi nedeniyle alındığını açıkladı. Hana gazetesinin haberine göre yapılan rutin kontrollerde Entananga yönündeki güney bölümü altında 32 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde boşluklar tespit edildi. Bu alanlarda çeşitli altyapı hatları bulunuyor. Şehrin planına göre önce bu hatlar taşınacak, ardından gelecek yılın başında boşluklar doldurularak zeminin taşıma kapasitesi yeniden güvenli hale getirilecek. Kent yönetimi kısıtlamanın Kassel Noel pazarı için bir sorun oluşturmasını beklemiyor. Ancak ağır araçların genellikle kurulum ve söküm dönemlerinde alana girdiği hatırlatılıyor. Bu nedenle lojistik planlamalar sürüyor. Blau Lichttag ve Kassel'e Herbst Freiheit etkinlikleri planlandığı gibi yapılacak. Alanda gerekli işaretlemeler kısa süre içinde gerçekleştirilecek. Yaya erişimi ve tramvay seferleri ise kesintisiz devam edecek. Kassel'de gündem yalnızca yollar ve ulaşım değil, kentte iklim değişikliğinin sosyal sonuçlarının ele alınacağı önemli bir tartışma da yapılacak. Kassel'de 23 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte iklim değişikliğinin toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkileri ve sosyal adalet konusu ele alınacak. Aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli yağışlar yaşam koşullarını zorlaştırırken düşük gelirli insanların iklim krizinden daha fazla etkilendiğine dikkat çekilecek. Küresel ölçekte ise iklim değişikliğine daha az sebep olan ülkelerin krizden daha ağır etkilendiği vurgulanacak. Etkinlikte iklim krizinin maliyetlerinin zengin ve yoksul kesimler arasında nasıl daha adil paylaşılabileceği tartışılacak. Ayrıca siyaset, ekonomi, toplum ve Kassel Belediyesi'nin bu süreçte üstlenebileceği roller ele alınacak. Etkinlik 23 Eylül Çarşamba günü saat 19'da Wilhelmstrasse 21 adresindeki Uni Lokal merkezinde yapılacak. İklim ve sosyal adalet tartışmasının ardından Kassel'den daha sıcak ve nostaljik bir haberle bugünkü haberlerimizi noktalıyoruz. Yıllar önce aynı okul sıralarında oturan eski öğrenciler bu kez piknikte buluşacak. 1970 ve 1980'lerde Unterneustädter Schule olarak bilinen okulda okuyan Türkiye'li işçi çocukları yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya gelecek. Füsun Güdek'in çağrısıyla düzenlenen etkinlik 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Grillplatz Niederzweren Varte Kupe 27 adresinde yapılacak. Organizasyon ekibi kendisini o döneme ait hisseden tüm eski öğrencilerin davetli olduğunu açıkladı. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Almanya'da bugün yaşananlar bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Ekonomik sıkıntılar, sosyal adaletsizlik ve siyasete duyan güvensizlik büyüdükçe AfD gibi ırkçı ve yabancı düşmanı bir partinin yükselişi de devam ediyor. Ancak asıl soru şu, Almanya'nın geleneksel partileri bu öfkeye çözüm üretebilecek mi, yoksa AfD'nin yükselişi daha da mı hızlanacak? Bu sorunun cevabını önümüzdeki dönemde sandıklar ve yaşanacak gelişmeler gösterecek. Radyo Kassel olarak gelişmeleri izlemeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Salı günü aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Evet değerli dinleyiciler, bir haftanın daha sonuna geldik. Salı günü aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Neşeli bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. Sevgiyle ve merakla kalın.